0: Rashmi with Sunny Dapper.
1: Aye, kya humare liye bolte taniye kine gorde? Me wagye viraha gita taniye kine gorde kisi rasya akne? Me wagye premantiyo gorde? Maida karage na vata karage na? Gite taniye gaya na karne gorde ka premantiyo khati ra? Avang ka premantiyo khati ra nikam mukadne nikam adu paadu apagye teri na? Ehe mane the maliye? Hari, ehe nae din. Taniye kiyanne dinne pa? Mad body support ekat dinne premantiyo gollange? Handing kodi upre prajina karage na? Body support ekat dinna? Hari onna pananga.
2: Duk vedi tarmet madi.